Nikicin zuş beş, her iki hafteş, okuz hangist beş. Her iki hafteş, hıhçı hangist beş. Her iki hafteş, dağıkin het beş. Her iki hafteş, yer kristi.